Ya devam ben çağırırım beş numara çağırır şu belek diye bir kendine yem. Ya devam gözleri sarı bilemir asıl akıl

sesi var. Özgürlük için, özgürlük aşkına biz dünyalılar yemin ettik, imanımız var. Özgürlük için, özgürlük aşkına savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam

Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dost dağları karan film, dost dağları karan film, Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü domates salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villa

0: Oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wenk. Radio Wenk.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

Ay vay, sen taybı payze ube, pırdaş tu fırçı ube.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng. Hey benim beynim.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399,90 lira. Yayla Gönen Baldo pirinç 5 kilogram 419,90 lira. Öncü domates salçası 3200 gram ev tipi 319,90 lira. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 349,90 lira. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Radyo Beng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti, IŞİD'in Kobane'ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen protestoların 12. yılında yazılı açıklama yayımladı. Protestolar sırasında yaşamını yitirenlerin saygıyla anıldığı açıklamada, yaşananların tüm boyutlarıyla açığa çıkarılması çağrılarının karşılık bulmadığı vurgulandı. Diyarbakır Koşuyolu Parkı'nda her cumartesi günü kayıplarının akıbetinin açıklanmasını ve faillerin ortaya çıkarılmasını isteyen aileler, hakikat olmadan güvenilir ve kalıcı bir barış olmaz dedi. Somut adımların atılması için mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirten 1001 imzacılarından Avustralya Alevi Bektaşi Genel Başkanı Suzan Saka, Cumhuriyet'in de eşit yurttaşlığı sağlaması halinde demokratikleşebileceğini söyledi. Tuhayder Muş temsilciliği eş sözcüsü Barış Kılıç, sürecin ilk adımlarından birinin hasta tutsakların serbest bırakılması olması gerektiğini belirtti. İhade verilerine göre cezaevlerinde 1412 hasta tutsak bulunuyor. 335'inin durumu ağır, 230'u ise yaşamını tek başına sürdüremiyor. İstanbul Başakşehir ilçesinde bulunan ortaokulda bir öğrenci, 7 öğrenciyi kesici aletle yaraladı. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İstanbul Valiliği'nin konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. 06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır denildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın terör soruşturmasında ikinci kez gözaltına alınan Erdin Özel ile aynı karede yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdığı ortaya çıktı. İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden fon dolandırıcılığına ilişkin soruşturmanın Almanya boyutunu Adalet Bakanı Akın Gürley'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı. Gazeteci Bahadır Özgür, fon soruşturmasında tutuklanan bir portföy şirketi sahibine ait olduğunu belirttiği WhatsApp yazışmalarını aktardı. Mesajlarda bazı hisseler için onlar gibi dikkat çekmeyelim ifadeleri yer aldı. Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında toplanan Yeni Parti MYK'da 1. Olağan Kurultay'a yönelik hazırlık çalışmaları ve fon krizine ilişkin siyasi gelişmeler ele alındı. Öte yandan Yeni Parti isim tartışmasına ilişkin AYM savunmasını sundu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. Özgür basın geleneğinin öncü isimlerinden ve Türkiye'nin ilk kadın genel yayın yönetmeni Gurbetelli Ersöz'ün yaşamını yitirdiği 7 Ekim tarihi 2014 yılında Kürt Kadın Gazeteciler Günü olarak ilan edildi. 7 Ekim 1997 tarihinde yaşamını yitiren Gurbetelli Ersöz bıraktığı miras ile Kürt kadın gazetecilere yol oldu, öncü oldu. 7 Ekim Kürt Kadın Gazeteciler Günü'ne ilişkin konuşan gazeteciler, Gurbetelli Ersöz'ün tüm kadın gazetecilere bıraktığı miras cesarettir diyerek Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri'ne katılım çağrısında bulundu. Sayıştay'ın üniversitelere ilişkin hazırladığı 2025 yılı raporunda birçok usulsüzlük tespit edildi. Milyonlarca liralık usulsüzlük, şişirilmiş faturalar ve MR çekimlerindeki usulsüzlükleri raporlayan Sayıştay, sağlık hizmetinden yararlanan kişiler için sağlık riski oluşturulduğuna dikkat çekti. AYM'nin süresiz nafaka kararının 30 Eylül'de resmi gazetede yayımlanmasının ardından yeni düzenlemenin 9 ay içinde yapılması bekleniyor. Boşandıktan sonra nafaka için yıllarca mücadele veren Reyhan Tüfekçi, düzenlemenin kadınları boşanmak ile haklarından vazgeçmek arasında bırakacağını belirtti. İsveç'te 36 yıl Kürtçe öğretmenliği yapan Haydar Dilcen, ana dilde eğitimin önemine dikkat çekerek sokakta, pazarda, dolmuşta, hastanede Kürtçe konuşulması gerektiğini söyledi. İstanbul'da IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı olduğu ve sosyal medya hesaplarından örgütleri övücü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Eyüp Sultan Belediyesi soruşturmasında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı. 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Özmen, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suç örgütüne üyelik suçlamalarıyla tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ev baskınları düzenlendi. Eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 40'tan fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bağ bozumu sürüyor. Eskar mahallesinde yurttaşlar düşük verimli bağlardan topladıkları üzümleri işleyerek pestil ve pekmez üretiyor. Bu yıl yağışlar nedeniyle üretim daha zorlu koşullarda yapılıyor. Van Erciş ilçesinde bulunan Zilan Vadisi'nde yürütülen jest faaliyetleri nedeniyle 3 köy boşaltılma riskiyle karşı karşıya. 8.860 hektarlık alanın jest faaliyetlerine açılmasıyla birlikte vadideki ekolojik tahribat derinleşecek. Manisa'nın Soma ilçesinde 1 Ekim'de yaşanan ve 5 işçinin hayatını kaybettiği maden göçüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Rusya, Ukrayna'nın Moskova bölgesine yönelik yoğun İHA saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca ülke genelinde 868 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini duyurdu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın yalnızca Ukrayna'da değil, Avrupa ülkelerinde de hibrit saldırılar ve propaganda yoluyla etkisini arttırdığını savundu. Merz, Ukrayna'ya desteğini süreceğini söyledi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlandığı öne sürülen gizli bir raporda, İsrail'in savaşlar, ekonomik baskılar ve zorunlu askerlik tartışmaları nedeniyle iç savaş veya siyasi çöküş riskiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi. ABD'nin Suudi Arabistan'a Husilere karşı verdiği desteğin kapsamı genişliyor. Bir ABD'li yetkili, Riyad'ın Amerikan yakıt ikmali kapasitesini kullandığını, Suudi planlama merkezlerinde yaklaşık 200 Amerikalı danışmanın görev yaptığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'deki ABD bombardıman uçaklarını İran tehdidi ihtimali üzerine çekildiklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın ABD'ye ekonomik ve güvenlik açısından maliyetine ilişkin konuşurken, ülke kentlerinin saldırıya uğramasını ödenmesi gereken çok küçük bir bedel olarak niteledi. ABD ile yapılan müzakerelere değinen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, yaptırım, baskı ve tehdit uygulayan ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakerenin anlamı yoktur. Halkımız da böyle bir yaklaşımı kabul etmiyor, dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin hala dayanılmaz koşullara katlanmaya devam ettiğini belirterek, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin ve büyük ölçekte insani yardıma izin verilmesinin zamanının geldiğini vurguladı. İran Kürtlerinde günden güne Kürtçe konuşma oranının düştüğünü belirten gazeteci Hiva Zariye, kültür ancak bireyler onunla olan ilişkilerini özgürce tanımlayabildiklerinde varlığını sürdürebilir diyerek sorumluluğun anneye yüklenmesini eleştirdi. Bazı bölgelerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 22 derece, Elazığ 19 derece, Mardin 22 derece, Van 18 derece, Urfa 25 derece, Muş 17 derece, Şırnak 22 derece, Batman 23 derece, Hakkari 17 derece, Bitlis 16 derece, Siirt 23 derece, Adıyaman 21 derece. Döviz kurları: Dolar 49.18, Euro 55.24, Gram altın 6531 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti, IŞİD'in Kobane'ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen protestoların 12. yılında yazılı açıklama yayımladı. Protestolar sırasında yaşamını yitirenlerin saygıyla anıldığı açıklamada, yaşananların tüm boyutlarıyla açığa çıkarılması çağrılarının karşılık bulmadığı vurgulandı. Diyarbakır Koşuyolu Parkı'nda her cumartesi günü kayıplarının akıbetinin açıklanmasını ve faillerin ortaya çıkarılmasını isteyen aileler, hakikat olmadan güvenilir ve kalıcı bir barış olmaz dedi. Somut adımların atılması için mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirten binbir imzacılarından Avustralya Alevi Bektaşi Genel Başkanı Suzan Saka, Cumhuriyet'in de eşit yurttaşlığı sağlaması halinde demokratikleşebileceğini söyledi. Tuhay Dermuş temsilciliği eş sözcüsü Barış Kılıç, sürecin ilk adımlarından birinin hasta tutsakların serbest bırakılması olması gerektiğini belirtti. İhade verilerine göre cezaevlerinde 1412 hasta tutsak bulunuyor. 335'inin durumu ağır, 230'u ise yaşamını tek başına sürdüremiyor. İstanbul Başakşehir ilçesinde bulunan ortaokulda bir öğrenci 7 öğrenciyi kesici aletle yaraladı. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İstanbul Valiliği'nin konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. 06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır denildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın terör soruşturmasında ikinci kez gözaltına alınan Erdin Özel ile aynı karede yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdığı ortaya çıktı. İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden fon dolandırıcılığına ilişkin soruşturmanın Almanya boyutunu Adalet Bakanı Akın Gürley'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı. Gazeteci Bahadır Özgür, fon soruşturmasında tutuklanan bir portföy şirketi sahibine ait olduğunu belirttiği WhatsApp yazışmalarını aktardı. Mesajlarda bazı hisseler için onlar gibi dikkat çekmeyelim ifadeleri yer aldı. Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında toplanan Yeni Parti MYK'da 1. Olağan Kurultay'a yönelik hazırlık çalışmaları ve fon krizine ilişkin siyasi gelişmeler ele alındı. Öte yandan Yeni Parti isim tartışmasına ilişkin AYM savunmasını sundu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. Özgür basın geleneğinin önce isimlerinden ve Türkiye'nin ilk kadın genel yayın yönetmeni Gurbetelli Ersöz'ün yaşamını yitirdiği 7 Ekim tarihi 2014 yılında Kürt Kadın Gazeteciler Günü olarak ilan edildi. 7 Ekim 1997 tarihinde yaşamını yitiren Gurbetelli Ersöz bıraktığı miras ile Kürt kadın gazetecilere yol oldu, önce oldu. 7 Ekim Kürt Kadın Gazeteciler Günü'ne ilişkin konuşan gazeteciler Gurbetelli Ersöz'ün tüm kadın gazetecilere bıraktığı miras cesarettir diyerek Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri'ne katılım çağrısında bulundu. Sayıştay'ın üniversitelere ilişkin hazırladığı 2025 yılı raporunda birçok usulsüzlük tespit edildi. Milyonlarca liralık usulsüzlük, şişirilmiş faturalar ve MR çekimlerindeki usulsüzlükleri raporlayan Sayıştay, sağlık hizmetinden yararlanan kişiler için sağlık riski oluşturulduğuna dikkat çekti. AYM'nin süresiz nafaka kararının 30 Eylül'de resmi gazetede yayımlanmasının ardından yeni düzenlemenin 9 ay içinde yapılması bekleniyor. Boşandıktan sonra nafaka için yıllarca mücadele veren Reyhan Tüfekçi, düzenlemenin kadınları boşanmak ile haklarından vazgeçmek arasında bırakacağını belirtti. İsveç'te 36 yıl Kürtçe öğretmenliği yapan Haydar Dilcen, ana dilde eğitimin önemine dikkat çekerek sokakta, pazarda, dolmuşta, hastanede Kürtçe konuşulması gerektiğini söyledi. İstanbul'da IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı olduğu ve sosyal medya hesaplarından örgütleri övücü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Eyüp Sultan Belediyesi soruşturmasında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı. 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Özmen, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suç örgütüne üyelik suçlamalarıyla tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ev baskınları düzenlendi. Eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 40'tan fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bağ bozumu sürüyor. Eskar mahallesinde yurttaşlar düşük verimli bağlardan topladıkları üzümleri işleyerek pestil ve pekmez üretiyor. Bu yıl yağışlar nedeniyle üretim daha zorlu koşullarda yapılıyor. Van Erciş ilçesinde bulunan Zilan Vadisi'nde yürütülen jest faaliyetleri nedeniyle 3 köy boşaltılma riskiyle karşı karşıya. 8860 hektarlık alanın jest faaliyetlerine açılmasıyla birlikte vadideki ekolojik tahribat derinleşecek. Manisa'nın Soma ilçesinde 1 Ekim'de yaşanan ve 5 işçinin hayatını kaybettiği maden göçüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Rusya, Ukrayna'nın Moskova bölgesine yönelik yoğun İHA saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca ülke genelinde 868 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini duyurdu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın yalnızca Ukrayna'da değil, Avrupa ülkelerinde de hibrit saldırılar ve propaganda yoluyla etkisini arttırdığını savundu. Merz, Ukrayna'ya desteğini süreceğini söyledi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlandığı öne sürülen gizli bir raporda, İsrail'in savaşlar, ekonomik baskılar ve zorunlu askerlik tartışmaları nedeniyle iç savaş veya siyasi çöküş riskiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi. ABD'nin Suudi Arabistan'a Husilere karşı verdiği desteğin kapsamı genişliyor. Bir ABD'li yetkili, Riyad'ın Amerikan yakıt ikmali kapasitesini kullandığını, Suudi planlama merkezlerinde yaklaşık 200 Amerikalı danışmanın görev yaptığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'deki ABD bombardıman uçaklarını İran tehdidi ihtimali üzerine çekildiklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın ABD'ye ekonomik ve güvenlik açısından maliyetine ilişkin konuşurken, ülke kentlerinin saldırıya uğramasını ödenmesi gereken çok küçük bir bedel olarak niteledi. ABD ile yapılan müzakerelere değinen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, yaptırım, baskı ve tehdit uygulayan ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakerenin anlamı yoktur. Halkımız da böyle bir yaklaşımı kabul etmiyor, dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin hala dayanılmaz koşullara katlanmaya devam ettiğini belirterek, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin ve büyük ölçekte insani yardıma izin verilmesinin zamanının geldiğini vurguladı. İran Kürtlerinde günden güne Kürtçe konuşma oranının düştüğünü belirten gazeteci Hiva Zariye, kültür ancak bireyler onunla olan ilişkilerini özgürce tanımlayabildiklerinde varlığını sürdürebilir diyerek sorumluluğun anneye yüklenmesini eleştirdi. Bazı bölgelerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 22 derece, Elazığ 19 derece, Mardin 22 derece, Van 18 derece, Urfa 25 derece, Muş 17 derece, Şırnak 22 derece, Batman 23 derece, Hakkari 17 derece, Bitlis 16 derece, Siirt 23 derece, Adıyaman 21 derece. Döviz kurları: Dolar 49.18, Euro 55.24, Gram altın 6531 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü domates salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Reklamları dinlediniz.

Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi Xeberan neyan verneşmade. Dem Parti henveri herişanı işi diye seri Kobani'de çalakyanı şeşu heşte teşkina verine da hazaru çaresiye kâmi organize kerdiş sera duet seri derbas bir işi sera aşkere nüşteki ve şena. Aşkere yeke keseke çalakyanı dünya yuha bedenayı bere zameyi virar dişte balediyake dengda işi semedi ve cihayişi heme hetan ebiya işan be cevap mende. Parka koşulya Amedi'de her şeme keyke vazeni akubeti vini biyayan beru aşkara kerdiş u faali beri ve cihayiş vati beraz diye açtı ka bavırmende u mende nebena. Sereka Peru'ya Alevi Bektaşi'ye Avustralya Suzan Sakake yıl hazarıyı imze kararaya u diyar kert semede eştişe gamani somutan gani tekuşin beru domlayış vake komarezi eketü düştüya hemvelatıcı bicab yaru dobe eşko bubo demokratik. Verfeke temsilkari Muşi Tuhayderi Barış Kılıçı Diyarkert Gamani Avli Prosesira Yevgani Serbest Varada İşi Tepişteyanine ve Şambubo Goreydayani İhade Zindanande Hazar Uçarsi Düves Tepişteyine ve Şeyeste Ravşa Hirse Hirsu Pancan Grana Dise Hirsu Kesizi Neyeşkene Betena Cüvya İşi Hubbidomne. Kazaya Pasuri Amedi'de Arida İşi Engure Devamkeno Taha Eskari'de Velatici Engura kerazani be bereketana aridani xabitneni u bastiqu dims frazeni. Nasare bi sebebe varani, braştış bine şertani çetinande yeno kerdiş. Gımgımi erci şivani de gelya zilani de bi sebebe xabatani jesi yire deve ribriye tehlükeye ben kerdişi deye. Ba kerdişi 8000 u şesi 6 hektar vareyi semede xabatani jesi de devam geride tahribatı ekolojik doğurum bu. Semede Merge Abdülkerim Demiro Pancıya Sarake Pansiyonu Mektebi Lise Kazaya Solkaniye Çevligi de asansora verdi de Bıgrani Birindar ve bu dünyaya hübeden abı Cipersayışı İdari U Adli Devamkeno Vezareti Perverdi Milizi Teftiş Despekert. Dımayne Aberşiye İşan Heti Vezareti Perverdi Milira Mektebri Müfettişame Vezifedar Kerdiş. Mevkiye devani bahçe, kaynak, kaynar pınar, usok pınarı, kazaya kanireşi, çevligide, müdürya periye şirketi arasında işe elektriki, Türkiye, plan kertke, hat arasında işe enerji elektriki, berovraştış. Amediyar kertiş, demay erzina işe dosya, daşın arasında işe projeyi, heti valetiya çevligira, kararı testik kertişi, çedi diya. Rayre Harpit Baskri'de otomobilake kontrolü şofira veca, rayra veca utakla eşt. İhbari sero ekiba veşe uleşkeri amecay hadise. Ekiban veşe diyarkert şofir Yusuf B. dünyaya hubedennaya. Dımay teftişi cenaze semede otopsi berdi morge neveşhaneye zanigaha frati. Mabine kazaya Piraniya Amedi Umiyaraniya Harpeti de Koye Gorse'de dar yeni bir nayış. Gore Agayani ke Herimera Megrütüş vakti bir nayışı darande leşkeri Herime'de nobete geni. Dareke yeni bir nayışı Hevte'de nizdi diz kamyonan Herimera beni. Vareye Yalmanları kazaya Pülurya Dersimi de bir kevtüşe germe hamnani varane vavrete sirkerd. Şuvano kevarede sabah hayvanın çerna işkeno meşinali hu bine vavrede çerneno. Dimeneke ameye antişi şerti çetin e civya işi vareyi mojnayi. Kazaya Serikaniye Rahayde şahsık be bent xudar dekert u peynya civya işi hu ard. Derhaki hadisede heti ekibale şkerara cipersay şame despekerdiş. Esnafı Kırmanşani ke sergera kıştışı jina emini de şibi grev, dımay grevi ribriye hişyari, cezayani graneni pere, umor kerdişi dikanan ameyi. Cini Süleymani u hevleri semedi hezdar kerdişi paştayış u gredayışı komedi, koye de ame tehet. Sereka merkezi koya humar refike, diyar kert gani cini ba azadi bücüye, u cüvyayışı husaro vayri kısaybibi. Goştari azizi Mame Peynye Xeberani Xub Mane Veşide.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Denk Radyo'da sizlerle.

Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu, Diski Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Buket Uçan Döer. Suyun musluklarımıza ulaşmasında pompaların ve elektrik tesislerinin rolünü, enerji verimliliğini, araç bakımını ve sahadaki ekiplerin malzeme hazırlığını konuşacağımız Suyun İzinde yarın saat 16'da Veng Radyo'da.

0: Radyo ve
1: yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde. Türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinden. Ozan yanar gönül, ozan yanar.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
3: taşır. Toyota. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Venk.

Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu, Diski Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Buket Uçan Döer, suyun musluklarımıza ulaşmasında pompaların ve elektrik tesislerinin rolünü, enerji verimliliğini, araç bakımını ve sahadaki ekiplerin malzeme hazırlığını konuşacağımız Suyun İzinde yarın saat 16'da Veng Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu Ayçiçek Yağ 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.

karışık tırsansın. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım daha 12'den. Kısa devre yapsın kalbim.

olsun. Dağılsın dişlerimde gülüşler. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni o zaman görsün.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Şırnak Cizre ilçesinde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için yapılan anmalara katılan ailelerin ifadeye çağrılması protesto edildi. Mebyader öncülüğünde DEM Parti Cizre ilçe binası önünde yapılan açıklamada ailelerin çocuklarına ve cenazelerine sahip çıkmasının hakları olduğunu belirterek barış süreci yürütülürken gözaltı, yargılama ve ifade alma gibi uygulamaların son bulması çağrısında bulundu. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı tarafından kadın katliamlarına karşı başlatılan Kadın Adalet ve Hafıza Nöbeti kapsamında Diyarbakır Adliyesi önünde 10 hafta sürecek nöbette katledilen kadınların fotoğrafları taşınarak hikayeleri okundu ve gerekli önlemleri almayan kamu görevlilerinin hesap vermesi istendi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada sürecin ilerleyebilmesi için karşılıklı adımların atılması gerektiğini söyledi. Barışın terazisinin iki kefesi vardır diyen Bakırhan, bir kefeye silah bırakıldıysa diğer kefeye hukuk konulmalıdır dedi. DEM Parti Gençlik Meclisi'nin çağrısıyla farklı ülkelerden 9 Ekim komplosunun 28. yılı dolayısıyla Türkiye'ye gelen enternasyonel gençler Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için meclisin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerektiğini söyledi. AKP Urfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek meclis başkan vekilliğinden istifa etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon vurgununa adı karışan 5 kişinin TMSF'ye para iadesi yaptığını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'ye fon vurgunu üzerinden yüklenerek Türkiye 100 yılı dediler, 100 yılın soygununu yaptılar dedi. Özel, meclis grup toplantısında fon soruşturması kapsamında olduğunu söylediği 10 kişilik listeyi de açıkladı. Listede TERA yöneticileri, eski bürokratlar, AKP'de görev yapmış isimler ve kamu görevlilerinin yakınları yer aldı. Mizah dergisi Uykusuz, Ekim ayı sayısının kapağında kamuoyunda tartışılan fon soruşturmasını ele aldı. Derginin sosyal medya hesabında paylaşılan kapakta Foncu Prenses ve Yedi Cüceler başlığı kullanıldı. Foncu Prenses ifadesiyle fon soruşturmasıyla gündeme gelen eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'ya gönderme yapıldı. CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, 2024 yerel seçimlerinde CHP listelerinden seçilen belediye başkanlarından 7 ilçe belediye başkanının AKP ile transfer görüşmesi yaptığını öne sürdü. Gümrükçü, "Çok şaşıracağımız ilçeler var." dedi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına dair yargılanmanın kendine göre kurallarının olması lazım dedi. Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin, Erdoğan'ın hayalindeki Türkiye, operasyonlar ülkesidir, sandıktan ve milletten ümidini kesmiştir dedi. İstanbul Başakşehir'de bir öğrencinin 8 öğrenciyi kesici aletle yaraladığı olaya ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yayın yasağı getirdiğini duyurdu. İstanbul Adliyesi 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili haber, röportaj ve eleştiri yayınları yasaklandı. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazeteciler ile medya kuruluşlarının X hesaplarına yönelik erişim engellerine ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, X yönetimine bağımsız yargı kararı olmaksızın gazeteci ve medya kuruluşlarının hesaplarına erişime kapatmayın çağrısı yapıldı. Eğitimsen YÖK'ün üniversitelerde evlilik öncesi eğitim ve aile eğitim programlarının yaygınlaştırılması talebine tepki göstererek öğrencilerin barınma, beslenme ve geçim sorunlarına çözüm istedi. Ankara'da Ethem Sarısülük anmasında haber takibi yaparken darp edilerek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mezopotamya Ajansı muhabiri Sema Bingöl'ün iktidara yakınlığı ile bilinen medya organları Akit, En Son Haber ve Diriliş Postası tarafından hedef alınmasına dair suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde aralarında 30 yıllık tutsakların bulunduğu 9 kadının tahliyeleri idare ve gözlem kurulları tarafından engelleniyor. Tuhat Fed ve avukatlar tutsakların bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı. Sosyalistlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 3 Şubat'ta tutuklanan Sosyalist Kadın Meclisleri İstanbul Sözcüsü Leyla Can hakkında örgüt üyeliği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında tahliye kararı verildi. İzmir'de sanal medya hesabından paylaştığı saç örme videosu nedeniyle örgüt propagandası yapmak iddiasıyla 5 Şubat'ta tutuklanan 16 yaşındaki AK için İstinaf Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucunda hakkında verilen hüküm kaldırılarak beraatine karar verildi. Savcılık ise karara itiraz etti. TTB Emekli Hekimler Kolu ve 65 Tabip Odası'nın ortak imzasıyla Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaptı. TTB Emekli Hekimler Kolu, emekli hekim aylıklarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını, SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik eşitsizliklerin giderilmesini, sağlık ile bakım hizmetlerine erişimin kamusal olarak güvence altına alınmasını istedi. AYM Van'da 2016-2021 yılları arasında 15 gün süreyle ilan edilen eylem ve etkinlik yasaklarına dair hak ihlali kararı verdi. Avukat Mahmut Kaçan'ın başvurucu olduğu dosyayı kararı bağlayan AYM, anayasanın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verdi. Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi'ne dönük kayyum döneminde işe alınan bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimi protesto edildi. Açıklamada, "Halkımız bu saldırganlara en büyük cevabı verecektir." denildi. Kıbrıs'ta Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filojet adlı yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükselirken kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde neofaşist AfD'li Tobias Rausch'un meclis başkanı seçilmesi ülkede bir ilk olarak tarihe geçerken karar meclis dışında yüzlerce antifaşist tarafından protesto edildi. Almanya'da eski Federal Haber Alma Teşkilatı Başkanı August Hanning, vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Hanning'in adı belirtilmeyen yabancı bir istihbarat servisi için güvenlik analizi hazırladığı iddia ediliyor. Bulgaristan açıklarında iki ticari gemi insansız hava ve deniz araçlarının saldırısına uğradı. Gemilerden biri batarken diğerindeki 11'i Türkiye'den 18 mürettebat kurtarıldı. Batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. İran cezaevlerinde idamlara ve baskılara karşı başlatılan idama hayır salıları kapsamında bir günlük açlık grevi eylemleri 141. haftasında 66 cezaevinde devam ediyor. Litvanya parlamentosu ülkede nükleer silah bulundurulmasına yönelik anayasal yasağın kaldırılmasına ilk oylamada onay verdi. Litvanya parlamentosunda yapılan oylamada anayasa değişikliğine 106 milletvekili kabul, 18 milletvekili ret oyu verdi. 6 milletvekili çekimser kaldı. Düzenleme, nükleer silahların da aralarında bulunduğu kitle imha silahları ile yabancı askeri üslerin ülke topraklarında bulunmasını yasaklayan hükmün kaldırılmasını öngörüyor. Güney Kore limanlarından Rusya'ya bazılarına yaptırım uygulanan tankerlerin 176 bin tondan fazla akaryakıt taşıdığı iddia edildi. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim sistemindeki personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve kötü durumdaki okul binalarına karşı başlattığı eylemler 6 Ekim'de ülke çapında büyük bir gösteriye dönüştü. Paris'te binlerce öğrenci, öğretmen, veli ve sendikacı yürüyüş düzenledi. İspanya'da komünist manifesto için internet aramalarının kısa sürede %5000'den fazla arttığı öne sürüldü. Artış, ekonomik sorunların tartışıldığı bir dönemde Marksist metne yönelik ilginin gündeme gelmesini beraberinde getirdi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç'in başkenti Stockholm'da düzenlediği basın toplantısında 2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibini açıkladı. Ödül, IceCube nötrino gözlemevinin geliştirilmesindeki rolü ve uzay kaynaklı yüksek enerjili nötrinoların keşfine katkıları nedeniyle Belçikalı Amerikalı fizikçi Francis Helsing'a verildi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Reklamları dinlediniz.

Hinding, jibir nabın. Hin sıtran, dıdıl dıdıminin. Vıksı terken şevi.

Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu, Diski Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Buket Uçan Döer. Suyun musluklarımıza ulaşmasında pompaların ve elektrik tesislerinin rolünü, enerji verimliliğini, araç bakımını ve sahadaki ekiplerin malzeme hazırlığını konuşacağımız Suyun İzinde yarın saat 16'da Veng Radyo'da.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Şırnak Cizre ilçesinde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için yapılan anmalara katılan ailelerin ifadeye çağrılması protesto edildi. Mebyader öncülüğünde DEM Parti Cizre ilçe binası önünde yapılan açıklamada ailelerin çocuklarına ve cenazelerine sahip çıkmasının hakları olduğunu belirterek barış süreci yürütülürken gözaltı, yargılama ve ifade alma gibi uygulamaların son bulması çağrısında bulundu. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı tarafından kadın katliamlarına karşı başlatılan Kadın Adalet ve Hafıza Nöbeti kapsamında Diyarbakır Adliyesi önünde 10 hafta sürecek nöbette katledilen kadınların fotoğrafları taşınarak hikayeleri okundu ve gerekli önlemleri almayan kamu görevlilerinin hesap vermesi istendi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada sürecin ilerleyebilmesi için karşılıklı adımların atılması gerektiğini söyledi. Barışın terazisinin iki kefesi vardır diyen Bakırhan, bir kefeye silah bırakıldıysa diğer kefeye hukuk konulmalıdır dedi. DEM Parti Gençlik Meclisi'nin çağrısıyla farklı ülkelerden 9 Ekim komplosunun 28. yılı dolayısıyla Türkiye'ye gelen enternasyonel gençler Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için meclisin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerektiğini söyledi. AKP Urfa Milletvekili Bekir Bozda, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek meclis başkan vekilliğinden istifa etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon vurgununa adı karışan 5 kişinin TMSF'ye para iadesi yaptığını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'ye fon vurgunu üzerinden yüklenerek "Türkiye yüzyılı dediler, yüzyılın soygununu yaptılar" dedi. Özel, meclis grup toplantısında fon soruşturması kapsamında olduğunu söylediği 10 kişilik listeyi de açıkladı. Listede TERA yöneticileri, eski bürokratlar, AKP'de görev yapmış isimler ve kamu görevlilerinin yakınları yer aldı. Mizah dergisi Uykusuz, Ekim ayı sayısının kapağında kamuoyunda tartışılan fon soruşturmasını ele aldı. Derginin sosyal medya hesabında paylaşılan kapakta Foncu Prenses ve Yedi Cüceler başlığı kullanıldı. Foncu Prenses ifadesiyle fon soruşturmasıyla gündeme gelen eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'ya gönderme yapıldı. CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, 2024 yerel seçimlerinde CHP listelerinden seçilen belediye başkanlarından 7 ilçe belediye başkanının AKP ile transfer görüşmesi yaptığını öne sürdü. Gümrükçü, "Çok şaşıracağımız ilçeler var" dedi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına dair yargılanmanın kendine göre kurallarının olması lazım dedi. Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin, "Erdoğan'ın hayalindeki Türkiye, operasyonlar ülkesidir, sandıktan ve milletten ümidini kesmiştir" dedi. İstanbul Başakşehir'de bir öğrencinin 8 öğrenciyi kesici aletle yaraladığı olaya ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yayın yasağı getirdiğini duyurdu. İstanbul Adliyesi 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili haber, röportaj ve eleştiri yayınları yasaklandı. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazeteciler ile medya kuruluşlarının X hesaplarına yönelik erişim engellerine ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, X yönetimine bağımsız yargı kararı olmaksızın gazeteci ve medya kuruluşlarının hesaplarına erişime kapatmayın çağrısı yapıldı. Eğitimsen YÖK'ün üniversitelerde evlilik öncesi eğitim ve aile eğitim programlarının yaygınlaştırılması talebine tepki göstererek öğrencilerin barınma, beslenme ve geçim sorunlarına çözüm istedi. Ankara'da Ethem Sarısülük anmasında haber takibi yaparken darp edilerek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mezopotamya Ajansı muhabiri Sema Bingöl'ün iktidara yakınlığı ile bilinen medya organları Akit, En Son Haber ve Diriliş Postası tarafından hedef alınmasına dair suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde aralarında 30 yıllık tutsakların bulunduğu 9 kadının tahliyeleri idare ve gözlem kurulları tarafından engelleniyor. Tuhat Fed ve avukatlar tutsakların bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı.
Sosyalistlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 3 Şubat'ta tutuklanan Sosyalist Kadın Meclisleri İstanbul Sözcüsü Leyla Can hakkında örgüt üyeliği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında tahliye kararı verildi. İzmir'de sanal medya hesabından paylaştığı saç örme videosu nedeniyle örgüt propagandası yapmak iddiasıyla 5 Şubat'ta tutuklanan 16 yaşındaki AK için İstinaf Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucunda hakkında verilen hüküm kaldırılarak beraatine karar verildi. Savcılık ise karara itiraz etti. TTB Emekli Hekimler Kolu ve 65 Tabip Odası'nın ortak imzasıyla Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaptı. TTB Emekli Hekimler Kolu, emekli hekim aylıklarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını, SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik eşitsizliklerin giderilmesini, sağlık ile bakım hizmetlerine erişimin kamusal olarak güvence altına alınmasını istedi. AYM Van'da 2016-2021 yılları arasında 15 gün süreyle ilan edilen eylem ve etkinlik yasaklarına dair hak ihlali kararı verdi. Avukat Mahmut Kaçan'ın başvurucu olduğu dosyayı kararı bağlayan AYM, anayasanın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verdi. Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi'ne dönük kayyum döneminde işe alınan bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimi protesto edildi. Açıklamada, "Halkımız bu saldırganlara en büyük cevabı verecektir." denildi. Kıbrıs'ta Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filojet adlı yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükselirken kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde neofaşist AfD'li Tobias Rausch'un meclis başkanı seçilmesi ülkede bir ilk olarak tarihe geçerken karar meclis dışında yüzlerce antifaşist tarafından protesto edildi. Almanya'da eski federal haber alma teşkilatı başkanı August Hanning, vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Hanning'in adı belirtilmeyen yabancı bir istihbarat servisi için güvenlik analizi hazırladığı iddia ediliyor. Bulgaristan açıklarında iki ticari gemi insansız hava ve deniz araçlarının saldırısına uğradı. Gemilerden biri batarken diğerindeki 11'i Türkiye'den 18 mürettebat kurtarıldı. Batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. İran cezaevlerinde idamlara ve baskılara karşı başlatılan idama hayır salıları kapsamında bir günlük açlık grevi eylemleri 141. haftasında 66 cezaevinde devam ediyor. Litvanya parlamentosu ülkede nükleer silah bulundurulmasına yönelik anayasal yasağın kaldırılmasına ilk oylamada onay verdi. Litvanya parlamentosunda yapılan oylamada anayasa değişikliğine 106 milletvekili kabul, 18 milletvekili ret oyu verdi. 6 milletvekili çekimser kaldı. Düzenleme, nükleer silahların da aralarında bulunduğu kitle imha silahları ile yabancı askeri üslerin ülke topraklarında bulunmasını yasaklayan hükmün kaldırılmasını öngörüyor. Güney Kore limanlarından Rusya'ya bazılarına yaptırım uygulanan tankerlerin 176 bin tondan fazla akaryakıt taşıdığı iddia edildi. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim sistemindeki personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve kötü durumdaki okul binalarına karşı başlattığı eylemler 6 Ekim'de ülke çapında büyük bir gösteriye dönüştü. Paris'te binlerce öğrenci, öğretmen, veli ve sendikacı yürüyüş düzenledi. İspanya'da komünist manifesto için internet aramalarının kısa sürede %5000'den fazla arttığı öne sürüldü. Artış, ekonomik sorunların tartışıldığı bir dönemde Marksist metne yönelik ilginin gündeme gelmesini beraberinde getirdi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç'in başkenti Stockholm'da düzenlediği basın toplantısında 2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibini açıkladı. Ödül, IceCube nötrino gözlemevinin geliştirilmesindeki rolü ve uzay kaynaklı yüksek enerjili nötrinoların keşfine katkıları nedeniyle Belçikalı Amerikalı fizikçi Francis Hals'a verildi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

Gohtare Neja Biborinin. Em de bejin hun ji hejmara me WhatsApp 0532-4781-724-24 ra briya WhatsApp deng da khwaz u peyamin khwa hun dikarin ji mera bişeynin. Gohtare Neja hun çewanin başin. Ez gelek başim, dema ku estem bername ez daha ji baş dibim. Anha hediye di bername me dest bedike. Anha ji boy ve gohtarvanin aziz em jiboy ve Strana Ahmet Taşlı Holamın diyarı diken kerem bikin em behevdura Strana Holamın gohtar bikin.

Gohdarên heja dîsem bi werane bi min kuxa girt mijbo ve yekez nikarbim xeber bidim. Dîsa dibêjim leborîna xwe dijwe dixwazim. Goştare ma yerciye bername ma despeker hedi hedi peyamu vengu vaşta şaşma yene mare nika radyo emade deyire Ferhat Mer Delil Dilanar ez gaydi me ogobu bo mare peyam hame bi Türkî nuştu nuştu merhaba şmare ez rahara İbrahim Genç siverek tipetey numara dinara semede birayı hu Reşat Genç'ra Deyre Ferhat Merde vaşto a deyre manişkeni perodun C a deyre de mago deyre delil dilanar ez gaydi me diyari bre tobukere Reşat Genç'i maspasyanı hu semede keke İbrahim'i kekeni u nika radyoyma de deyre delil dilanar ez gaydi me Kerem Kerem apya goştari bir kere.

Goştere ma yerciye ma reyna şmadire ne kayo peyame ma isto merhaba delal u radyo veng es şeval Ahmed Ranu Sena es şma bahs kardeş goştare kena şma işkene sebamen deire tara caf yaran perode bi hürmet hes kardeş delal u radyoya veng mas pasyane xo şevalere kene mayke bi hes kardeş bi hürmet mas lamane xo reşavene mas temede şevale u goştarane veng radyoya ma deyre tara caf yaran diyarişma kene kerem bi kere ma piya goştare bi kere.

Goştar emayerciyem, reyna maşmadre madeyre Mehmet adlı bejnema goştar kert. Nika peyam emayisto, merhaba veng radyo, ez kılama Mikail Aslani, hal yamano vazena, diyariye heme şare makena Selahattin. Maspasyan oho embaze Selahattin rekene embaz Selahattin re. Mayke deyire kelame Mikail Aslani, hal yamano ma diyari şuma goştarane veng radyo. Kene kerem bir kere mapya hal yamano goştari bir kere.

0: Şöyle gohtarın heja anha dengek heye em vi denge gohtar bikin mezekin jimera çi gotiye. Deng de jimez stranek hastiye em meji jibo xwediye ve denge em strana hozan dilge çavbele kamın suye medyari bikin anha em deng gohtar bikin.
1: Dela teyze, peyamciye beje.

Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.

Hindin, jibir nabın. Hin sıtran, dıdıl dıdıminin, vıksı terken şevi.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü domates

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
4: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Bang Radyo'da.

Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu, Diski Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Buket Uçan Döer, suyun musluklarımıza ulaşmasında pompaların ve elektrik tesislerinin rolünü, enerji verimliliğini, araç bakımını ve sahadaki ekiplerin malzeme hazırlığını konuşacağımız Suyun İzinde yarın saat 16'da Veng Radyo'da.

0: Reklamlar. Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

Radio Wenk. Radio Wenk.

titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir iz ve göz gözü görmez bir sis değildik biz. Beni bilimle anla iki gözüm, felsefeyle anla ve tarihle yargıla.

ben hasrete tutsam, hasretler tutsak bana. Bıyığımdan gülü sakmaz, bıyık bırakmak yasak bana. Mahpus bana, sus bana, yağlı ilmek boynuma. Sevgili yerine koynuma, idamlar alır, idamlar alır yatarım. Ve sonra sabırla beklerim. Bulutları çekersiniz üstümden. Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız. Ve o güzel geleceği getirirsiniz bana. Ölüm tanımaz işte o zaman sevgim. Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına doğrulurum. Gözlerimde güneş koşar. Ve çiçekler ekersiniz. Çiçekler ekersiniz toprağa.

Biraz sonra asmaya götürecekler beni. Biraz sonra dalımdan koparıp öldürecekler beni. Hoşça kalın sevdiklerim. Dört mevsim, yedi kıta, mavi gök, bütün doğa hoşça kalın. Hoşça kalın sevdalılar. Çocuklar, üniversiteliler, genç kızlar. Sonsuz uzay, gezegenler ve yıldızlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın senfoniler. Oyun havaları, sevda türküleri ve şiirler. Bildirilerimizin ve seslerimizin yankılandığı şehirler. Dağlarında yürüdüğümüz toprak. Yalın ayak eylem adımlarıyla geçtiğimiz nehirler. Hoşça kalın. Hoşça kalın ağız tadları. Sıcak çorbam, çayım, sigaram. Havalandırma sıram, banyo sıram, kelepçe sıram. Parkamı, kazağımı, eldivenlerimi, ayakkabılarımı ve kalemimi ve saatimi ve kavgamı bıraktım sevgili dostlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.

Hoşça kalın anılarımı bıraktığım insanlar. Mutluluğu için dövüştüğüm insanlar. 7 bölge, 4 deniz, 7 iklim, 67 şehir. Okullar, mahalleler, köprüler, tren yolları. Deniz kıyıları, balıkçı motorları, takalar. Asfalt yolları boyu dizilmiş fabrikalar. Ve işçiler ve köylüler. Hoşça kal ülkem. Hoşça kal anne. Hoşça kal baba. Kardeşim. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal dünya. Hoşça kalın dünyanın bütün halkları. Sınırlı olmayan mekana, sınırlı olmayan zamana gidiyorum ben. En sevdi halimle, en yaşayan halimle. Gidiyorum dostlarım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beni yaşamımla sorgula iki gözüm. Beni yüreğimle, beni özümle. Bilimle anla beni. Felsefeyle anla beni. Tarihle anla beni.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Hindeng jibir nabın. Hin stran, dudul dudeminin, vek sterken şevi.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Reklamları dinlediniz.

sağ bi. Hacı guhdarî va mukavva bikir, keyfi bikir, emrevi de dirêj bikir.

havası. Gidilmesi zor yerler var, gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan, gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

yiğit harmanları, yığınaklar kurulmuş çetin dağlarında vatanların, dize getirilmiş haydutlar, hainler amana gelmiş, yetim hakkı sorulmuş, hesap görülmüş, demdir bu, demdir derya dibinde yangınlar, kan kesmiş ovalar üstünde mayıs, uçmuş bir kuş tüyü hafifliğinde, çelik kadavrası koruganların, ölünmüş canım, ölünmüş, murad alınmış, gel gelelim beter bize kısmetmiş. Ölüm böyle altı okka koymaz adama, susmak ve beklemek müthiş. Genciz namlu gibi ve çatal yürek, barışa bayrama hasret, uykulara derin kaygısız rahat. 32 dişimizle gülmeye, doyasıya sevişmeye, yemeye. Kaç yol ağlamaklı olmuşum geceleri, asıl bizim aramızda güzeldir hasret ve asıl biz biliriz kederi. İçim bir suskunsa tekin mi ola, Kumalta bıçağı kınsız uyanık ve genç bir mısradır filinta endam. Neden, neden alnındaki yıkkınlık, bakışlarındaki öldüren bu? Kaç yol ağlamaklı oluyorum geceleri, nasıl da almış aklımı, sürmüş filiz vermiş içimde sevdan. Dost düşman söz eder kendi kavlince, kınanmak yiğit başına, bu ne ayıp ne de yasak. Öylece bir gerçek kendi halinde, belki yaşamama sebep. Evet, ağlamaklı oluyorum, demdir bu. Hani kurşun sıksan geçmez geceden, anlatamam nasıl ıssız karanlık ve zehir zıkkım cigaram. Gene bir cehennem var yastığımda, gel artık.

0: Perfect.
1: Radio Wenk. Radio Wenk.